0: Apologies.
1: Asfuzeni mafwetu na abutwala. Niyazi mina kuti ngitume ngani, maze ngikuzile ngiyishaya ingoma.
0: Shaya ingoma.
1: Ngiyishaya ingoma.
0: Ngiyishaya ingoma.
1: Ngiyishaya ingoma.
0: Shaya ingoma.
1: Ngiyishaya ingoma.
0: Ngiyishaya ingoma.
1: Kuti lobutwala mncane bafwetu. Mina ngaphuza bonke semtemu ukuthi popo ropo kulethanga lami lesizwe. Bese ngiyasuka ngihambela ngithi

yo. Manake, sekete, sekete, sekete. Mo yo. Manake, sekete, sekete, sekete. Sile, sela, mana, mitata, uyeba, leta, beke, bekelebe, enide, dizanade, manide, reholamande. Manake, sekete, sekete, sekete.